0: Ofitsiant! Ofitsiant!
1: Labbay!
0: Nimasi bu?
1: Nima bu?
0: A? Nima bu?
1: Piva bu.
0: Uyalmasdan piva bu dedi. Bu suv bu.
1: Suv?
0: Suv. A? Nimaga endi? Pivaga ko'p suv qo'shib, bu piva deyishingiz kerak.
1: Voy, tinchlaning.
0: Suv
1: bo'ldi.
0: Pivaga ko'p suv qo'shmoqchisiz.
1: Kechirasiz. Shovqin qilmang, tinchlaning bo'ldi. Axir men sizdan suvga ham pul olayotganim yo'q-ku.

0: Jazirama yoz. Yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz. Yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

Ona jon bormisiz sog' va salomat? Men sizni sog'indim, sog'indim g'oyat. Meningmi ishim zor, ha jonim omon. Shunchaki sog'inib keldim onajon. Hech kimni chaqirmang bu aziz oqshom. Didorga to'yalik avval ikkovalon. Ona, ko'zingizda nechun xavotir? Sog'u salomatman, ishoning axir. Ona, choyni

taralgan yog'dur. Bizni falaklarga uchirsin yog'ur. O parvoz, o parvoz, ona uchayapmiz. Mehr qanotida dunyo uchayapmiz. Tortish kuchi yo'qdir. Yer osmon rozi. Bu baxtning parvozi, baxtning parvozi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kıldırgıç.
2: Hürmetli mücaz. Turing. Hi. Turing. Turing.
3: Neşbül bu ne? Güven narkı neşbül.
2: İki yarım insan.
3: İki yarım insan. Hayası. Bana iki yarım insan.
4: Şahnazı.
2: Ne olabey?
4: Şahnazı.
2: Labay, labay.
4: Anu, kalp aşık kaptık lan o mücazı. Barbazı kafeden çıkar varışım kere.
2: Yo, yo, doktin, doktin, doktin. Kolay vursun. Kolay vur, teyni.
4: Ha, nima gap?
2: Eman keremas uxlay ursin.
4: Nega?
2: Har safar uyg'otganimda nech pul bo'ladi deb pul beradi. Uxlay ursin.
4: Yo'g'im.

sendan ko'nglim yamanam qolgan. Jonan bergan men edim. Yuzin birgan sen edim. Ming bor olgan men edim. Tashlab ketgan sen edim. Qaytib kelganingga hayronman.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Armiyada xizmat qilyapmiz. Sevgan qizimdan xat keldi. Sheril aka, qanaqa vayskada xizmat qilyapsiz? Kursdoshlar so'rayapti dedi. Xat yozdim. Jonim dedim. Endi qiz bolaga pas ketib bo'ladimi? Ha, jonim dedim. Desantskiy vayskada xizmat qilamiz dedim. Desantskiyda dedim. Yozib yubordim. Yozib yuborsam hamma kursdoshlar kulibdi. Debdi u o'zi, mendan ozg'in bola edi. Qanaqa desantskiyga tushadi debdi. Ustroybatda xizmat qiladi debdi. Xat yozib yuborsin. Qani, nimaga rasmga tushib debdi. Keyin xat keldi. Sheril aka, rasmga tushib yugurar ekansiz dedi. Bo'pti dedim. O'sha kuni o'zi ham hamma yoq chiroyli ko'karmagan. Xizmat zo'r bo'lganda. Keyin haligi bolalarni chiroyli kostyumlarini oldim, formalarni kiyib, ofitser etigini kiydim. Undan keyin bir hafta bu baxtda yotdim. Chiroyli bo'lib rasmlarga tushib jo'natdim. Qanaqa vayskaligini bildiradigan? Yem bilaman. Ha, bolalarga rasm olganda sirasi yem bilamanni ko'ribdi. Hammasi qotib mana debdi. Qanaqa yering debdi, sal yigiting yering. Jo'g'im, sal yigiting qanaqa debdi, desanski mana debdi. Yigiting shildirbatda xizmat qilar ekan. Qaytib xat yozdi. Sheril aka, hamma kursdoshlar ustimdan kuldi. A siz desantskiy deb yotdingiz, shildirbatda xizmat qilar ekansiz. Men qaytib qajozdim, jonim dedim. Ayt ularga dedim. Bu shildirbat emas. Jelezniy drozhniy vayska emas. Bu jelezniy desantskiy vayska. Soldatlar, desantlar samolyotdan tashlasa, biz poyezddan tashlaymiz dedim. Xizmat zo'r bo'lgan.
0: Hangoma ustalari.
2: Endi o'zi yoshligimdan ko'p shug'ullanganman, ko'p baquvvat bola bo'lganman-da. Ha, shunaqa baquvvat bola bo'lganman. Bir kuni bir qo'shnimni sevib yurardim. Qo'shnimni sevib yurardim. Armiyadan kelganman, o'zi endi ko'chada yuraman. Endi armiyadan kelgandan keyin bari boshqacha bo'lasiz-ku. Ha, yurishlar ham boshqacha. Armiyadan kelganman, yuribman, bir qo'shnim chiroyli qiz edi. Keyin Sheril aka dedi, "Andisan, bizga chiqing" dedi. "Voy dod" dedim. Kutilmaganda chiqing dedi. Kim bor desam hech kim yo'q dedi. Xudoga shukr dedim, baxtim kuldi dedim. Uylanmagan yigitga nima endi? Shartta kirdim. Kirsam, berak keling dedim. Yo'g'a, o'zingiz kirsam, berak keling dedim. Qo'rqmang, qo'rqmang, kelavering, uyda hech kim yo'q deydi. Yo'q, qo'ying, unaqa men g'alati bo'lib ketyapman dedim. Kirdim, keling, keling dedi. U borodim, yaqinroq keling dedi. Keyin bordim. Tuflim ham yechganim yo'q qo'rqqanimdan. Desam, borodim, mana buni yeching dedi. Darrov dedim. Yeching dedi. Sekin yechdim. Buni ham yeching dedi. Yo'q. O'zim qizarib sholg'om bo'lib qoldim. Qo'llarim qanaqib tugmachalarni yechayotganini bilmayman. Birini yechsa biri qadab qolyapti. Buni ham yechdim. Nariga qo'ydim. Buni ham dedi. Qo'ydim dedim. Qo'llarim amallab haligini ham yechdim. Qaltirab tursam hozir shoshmang dedi. Qo'ydim dedim. Nima bo'larkin desam bunda bolachani olib keldi.
3: Mana bu amaqingni ko'ryapsanmi? Ko'ryapsanmi dedi.
2: Hali bolacha ha ko'ryapman.
3: Agar ovqat yemasang, sana mana shu kishiga o'xshab qolasan.
0: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: Yaş, aile.
2: What's the game?
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosta getinçliyimi nime keyfiyetiz yok?
5: Yo, normal azadı prostu. Üye varsa mükemmel var o bilesen o. Kompüterge yatı yaptı şanasam. Başını kotarını yaptı kompüterge.
2: Hali yaştı, otup gitedi.
5: Kalk otup gitedi, hiç karak otup gitmiydi.
2: Şünge şünce vahım aklasın Vosta ki otup gitedi. Hali haması yakşı buladı.
5: Yakşı bu muydu azadı? Sen barıp kurgen indiydin. Onu bırak nasıl çalgıtış kereyi azadı bilesen mi?
2: Ama salat ne mege?
5: İlki kişiye has bugün narsala borkumasını maşine gemi, sigaret gemi. Bu bronas çalış kere de belki kızlaga dur.
2: Ne hem o sizge okşatmayı iltimassızdan.
5: Yo, o sizge okşatmakçımaz mı? Şimdi barbar aküykenimize de.
2: Ama yakarayın vasıtaki, ondan koracı onu okşki kırgızıp koyayım.
5: Okşki kırgızgenin faydası var, okur nimi ağlama haberi amıdı. Bana ben mesela okudum nimi haberi olma. Rasa haberi olma ne?
2: Haberi olmuşsa, kanyeşte polis boğma genden ki.
5: Nimi pülüm yok ki, o zaman normal bir pülüm var. Prosti ben hem pülüm ki lateriye satıyorum.
2: Oy oşa lateriye gece nimi çıktı?
5: Çıktı, çıktı. Yaşı nasıl çıktı ağzıda?
2: Hop nimi çıktı?
5: Sanki eri çıktı, bildiğim.

0: İç. Abin sen.
1: Ne lan bey?
0: Ne bası bu? Olup gelen şovrengizde paşa süzü bir uptu.
1: Abba, ne bunca kızgan çıksız. Ay bir de yine paşa. Kanca şorva içerdi. Uf, adamla gelin hayran seni.

0: videosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir ota xonimiz ke bedanaga ish qilib olsa ekan, uyda bedanani sayrashini eshitib, "Akayni bedanasi tashaya, tashtarak, tashtarak. Ha, o'g'il, tashtarak o'tirsa, pochtachi kelib qoldi, maqovlaka. Maqovlaka. A, keling desam, mana xat. Xat Toshkentdagi student o'g'illardan kelgan ekan, bunday deb yozibdi: "Dadam, tezdan 1000 so'm pul jo'natmasangiz, diplom qo'lga tegmaydigan bo'lib turibdi." Otaxon xatni o'qigandan keyin achchig'i chiqib nosvoyni otib, Toshkentda o'qimay ul, valakshalak. Men senga 1000 so'm pulni qattan olaman. Ertaga siningni erga berish kerak. Ukang armiyadan kelsa uylash kerak, valakshalak." deb achchiqlari chiqib, bitta ho'kizlari bor ekan, shuni bozor kuni sotib pulini jo'nataman deb yetalab chiqib ketyapsizlar. Bittakida hasilkash o'rtalari, "Matqovul aka, ho'kizni qayerga ketyapsiz? Sotmoqchi emas edingiz o'zi, siz qanaqa ho'kiz? Qani ho'kiz? Ha, mana arqonidan ushlab bu ho'kizni qayerga ketyapsiz? Bu ho'kiz emas, yaxshiroq qara, bu diplom" debdilar. "Qoching, ya qiziqchi bo'lib ketibsiz. Axir bu ho'kiz desa, yo'q, bu diplom. Ho'kiz Toshkentda o'qiyapti" demişlar. "Bu ho'kiz 1000 so'mdan pul so'rab Toshkentda nima qilyapti ekan?" deb eng kenja o'g'illarini olib, umrlari bino bo'lib bormagan Toshkentga borib, vokzalda tushib, studentskit garadokka tramvayda ketayotgan ekanlar. Toshkentda bilasizlar, har xil mamlakatlardan studentlar o'qiydi. Vietnamdan, Afrika, Efiopiya, Indoneziya. Bir negri yigitlarni ko'rmagan ekanlar, novcha bir negri yigitni yoniga turib qolgan ekanlar, mundoq qarab: "Yopiray, o'g'lim, o'zbekmisan sen bu, ha?" desa, u aytibdiki: "Otaxon, men negirman, tashguda o'qiyman, Chimkentdan" debdi. Desa: "Xo'p, o'g'lim, xo'p. Yo'q, ha? Yaş seni kara ota oğlu. Mirza çölde kovun ikesen mi balam? Vay aman bugün. Uzi inayemeysen künnütte gıda işleysen sen açığı çıkıp alı giygit. Otakan manye kırmantaş gıda okuyma. Cüketen, cüketen. Hop oğlum. Ya ay sen. Ben seni bir hikmete kolhoz bozarı diyem görgen ben. Vay aman bugün. Traktörde kovun çürgen sen. Vay aman bugün. Sen hop uzbey ben. Cimketin dese uzbey olsayım. Manye kadar nema bu negirge okşaysan sen balamdırmışsın. Yine onu yem körüp ki ayda yılda bir kebap ben. Toshkentda bir aylanib ketaman deb Moskva gastinstansdan joy olmoqchi bo'lib, binoni oldiga kelib, og'izlari ochilib qopti. 22 etaj bo'lib tushgan eng baland bino oldiga kelib hayron bo'lib, sodda otaxonga qarab: "Yopiray, buni qanaqa qurdi ekan? Buni avval yotqizib qurdim ekan. Keyin qanaqa qilib tikka qildi ekan? Ichkarisiga kirib uni qara, lampochkalarini qara o'g'lim, 77 tonnadan. Dilamlarda tashab qo'yganini qara, ana. Voy otangga rahmatlari. Lift ishlab turgan ekan 22 etajga. Liftni umrbod ko'rmagan otaxon bir vaqtda qarab tursa, lift sharraq etib ochilib, bir kampir kirib ketibdi. Sharraq etib bekilibdi, sharraq etib ochilib, bir qiz chiqib ketayotganim. Yopiray! Obba farmoningdan kirib ketgan kampir qizib chiqib ketdimi? Davlatimdan o'rgilay o'g'lim, ana. Mehribonchilikni qara o'g'lim, enangni olib kelganimizda bir kirgizib chiqib olar ekanmiz."
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, ben kornumu açtı.
4: Hoş ben de makli. Barakatini yorgun.
2: Yo, ben koz karın yegim ki vattı.
4: Bilegin, azal az yarım geçiz. Kattan koz karın toplamaz senge.
2: Ormonga borup terip gelamiz.
4: Kerek bo'lsa o'zing borib terib keling.
2: Voy, men bir o'zim qo'rqaman.
4: Qanchasi qo'rqasan de? O'zing ham dom boqqina bo'lsang, o'rmonda yirtqich hayvonlar bo'lsa, seni ko'rib ishtahasi ochib,
2: o'shanga aytvonman-de. Keyin qo'ziqorinlar zaharlimi yo'qmi, uni qayerdan bilaman men?
4: Men qayerdan bilaman, zaharli zaharli emasligini.
2: Bilmasangiz ham siz yeb ko'rasiz, o'shandan men bilib olaman zaharli zaharli emasligini.

0: Bir kuni chol oltin baliqni tutib olibdi. Oltin baliq cholga debdi:
1: "Hey chol, meni qo'yib yubor. Men seni xohlagan tilagingni bajo keltiraman."
0: Chol baliqni qovurib yeb qo'yibdi, chunki qulog'i kar ekan.

Dada keladi hozir. Dada ishda charchasa ham hammasiga rozi. Dada sog'ingan ovozing. Qovoq osilsa ham oldingda bo'ladi nozik. Dada keladi hozir. Bulutlar qoplagan osmoni bo'ladi toza. Seni ko'targanidan keyin bag'riga bos. Dada keladi hozir. Kelding hayotimni ikkiga bo'lib. Sengacha o'zi bo'lganmi to'liq. Uydan chiqishim bilan o'q seni sog'inaman. Juda qisqa vaqt ichida o'rganib qolib. İşte yürüp esle kulüşüm ya sabah Gaplarına koşulaman düşünmesem ha Sen sebeple keçelere uklamasam ha Uykusura baktlı yürüşüm ya sebepsen Kalbim ne bu